0: FM 93.7 Lakana Radio ITN
1: Subuh dersinak mı vasına vantı davasa kadı meymansı da seveni da seni sura da davası davası yahapatvan nayı api prarthaniye. Vilavu dersinak pahayı binari tis hatayı.